kwanyana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ka radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhungu ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo radare deke esom navu yukururu masalo jolo.